Onyuk sema düz utin de onyum sama onyuk jerim sama resin çok bina yavyum neyim yavyum ne kunun na peba resin yavyum ne la şaatı kora mano cene yavyum ki çosu digece jüz

Rangi nasi dada man bilirim godam nemdalerim ha. Men bitirin dönüp se şusu çeye midak namdar korim sımbıcı sana umbur. Rangina uzunmar muti ya korim şibicic nohor nap çizilinge çe namdalerim masa nasa. Rangina udyapka deşik namdalerim çıdız.